0: 咱们有益学业，不能用农药，咱们嘛就想吃点健健康康的好果子。
1: 哈哈哈，你放心，我们可以用绿色无公害生物农药，都是植物提取物有益微生物做的，专门灭害虫，不伤果树，不污染土壤，结出来的果子纯天然无残留，不管自己吃还是卖，都是顶呱呱的放心果。
0: Kızım, lavang ziyansız yeziklik doğrusu faydalı mikroorganizm meyvelik daraxtdagi ziyan yetkizmeydi degende gaplarni qildi. Manga to'liq tarjim qilib beringchi.
2: Ha, Wang tog'am sizga xotirjam bo'ling. Biz yeşil ziyansız biodehqonchilik dorilarini ishlatsak bo'ladi. Bu xil dehqonchilik dorilari o'simlikdan ayirib ilingan, faydalı mikroorganizmlardan yasalgan, maxsus ziyondosh hasharatlarni yo'qotib, meyvelik daraxtlarga ziyan yetkizmeydi, tuproqni bulg'amaydi. Meyvelerinin saplıqı, təbiyliki yok almaydı. Dikkançılıq doğrularının kaldıqı bulmaydı. Meyli özümüz yeyli ya ki sataylı, hatırcan bulsaq buludu, dedi dada.
0: Vugonxay nongyavını ziyansız yezgilik doğrusu deyimiz için de qoğuzun.
2: Ha, dada, Vugonxay nongyav diyen ziyansız yezgilik doğrusu diyen gəb.
0: Oma yiçen yici yivey ziyav jau nongyav. 就是给果树用过之后会有农药残留。无公害生物农药吗？还是第一次了解。现在的科技吗？我接触的还是太少了，好需要步步相关知识。太谢谢你了，老王。
1: 只要我们能正确使用农药，生产无公害农产品是没有问题的。这都是村里农技站教的，我也就是多学了两步。咱们邻里乡亲相互搭把手是应该的，你平时帮我修农具，还总给我送囊送瓜果，我帮你这点忙算啥？满意啦，我的话给爸爸翻译一下。
0: 这句不用翻译，我听懂了。只要我们正确科学的使用农药，生产无公害农产品是没有问题的。我们嘛没给你做啥，遇到难题也都是你在帮我解决。
1: 咱们之间不用这么客气，卡斯莫大哥，这个无公害农药得按比例兑，不能多不能少，喷的时候啊，要往树叶背面果子缝隙里喷，喷匀实，连喷两次，虫子全光光，果子照样长得又大又甜，一点不影响收成。
0: Kızım,老王的sözlerini bana tercüm qilib bering.
2: Dada.Wang tog'am ziyansız yeziklik doğrusunu nisbet boyunca aralaştırmız. Köp ya ki az bulup kalsı bulmaydı. Pürkügende yopurmağının kayını terpi, meyvenin arlıqlarına tekşi pürküyümüz. Doğrunu iki kıytım çatsakla, kurtlar toluk yokaydı. Toğru kılsakla, yakşı usul alalayımız deydi.
1: 说的对，以后咱们一起学技术，一起增收致富。
0: 我听懂了。好好好，咱们嘛本来就是一家人。一家人不说两家话，你帮我，我帮你，一起学新技术，以后的日子更红火。只要做对，收获满满。老王，我说的怎么样？
1: 对对对，日子越过越红火。
2: 两位专家说得好。

0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。食心虫
1: Otor kurt
0: 食心虫
1: Otor kurt
0: 无公害农药
1: Ziyansız yeziklik doğrusu
0: 无公害农药
1: Ziyansız yeziklik doğrusu
0: 果树
1: Meyvelik derech
0: 果树
1: Meyvelik derech
0: 天然
1: Tabi
0: 天然
1: Tabi
0: 一起学新技术
1: Birlikte yeni tekniki ügüneş
0: 一起学新技术
1: Birlikte yeni tekniki ügüneş
0: 有益微生物
1: Paydalık mikroorganizm
0: 有益微生物
1: Paydalık mikroorganizm
0: 农技站
1: Yeziklik tekniki konkiti
0: 农技站
1: Yeziklik tekniki konkiti
0: 邀请
1: Teklif kılış
0: 邀请
1: Teklif kılış
0: 产品
1: Mahsulat
0: 产品
1: Mahsulat
0: 残留
1: kaldık
0: 残留
1: kaldık

0: 无公害农药。
1: Ziyansız yezgilik dorusu.
0: 果树。
1: Meyvelik daraq.
0: 天然。
1: Tabii.
0: 一起学新技术。
1: Birlikte yeni texniki ügünüş.
0: 有益微生物。
1: Paydalıq mikroorganizm.
0: 农技站。
1: Yezgilik texniki konkiti.
0: 邀请
1: teklif qilish
0: 产品
1: mahsulot
0: 残留
1: qoldiq

yetmegendek, aşarat yokutuş, aşarattın müdafiye körgenge yetmeydi. Ziyandaş aşaratlarının aldığını eleştiginimiz, ziyandaş aşaratta köplep ziyan seleştin ilgiri tedbir kullanıp, ziyandaş aşaratla tur topunun sanını, ziraatlarının ziyanı uçuruşunu keltürüp çıkırdıgan san seviyesi astıda bir kadar mukim tizgirlep, fizikilik, biyologiyelik aldığını eleş tedbirlerini kullanıp, ziyandaş aşaratlarının payda buluşunu mukim, uzakça, ıhtızatçil, ünümlük tizgirleşini, hem de ekologiyelik muhitki görüstüdüğün naçar təsirden saklanış, ya ki onu azaytışını görüstüdü. Aşaratının altın iliş, mahiyettin tüzeş tedbiri hesaplanıdı. Ziyandaş aşaratların yokutuş bulsa, ziyandaş aşaratla köple feyda bulganda, dekancılık doğrusu çeşit katarlı tedbirlerini kullanıp, ziyandaş aşaratlarının zihnini kontrol kılışını görüstüdüğün bulup, karmakka ziyandaş aşaratla allı kaçan yokutulgan bulsumu, emeliyette dekancılık ziraatlarının mahsulat miktarı azayıp gidildi. Dehqonchilik to'g'risi qoldiqining xatari tang mavjud bo'lib turadi. Bundoq tadbirlarning ko'p hollarda tannarxi yuqori, unumi tuban bo'lib, ekologiya sistemasining tamponligiga ta'sir yetkazadi. Bu faqat yuzaki hisoblanadi.